Gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-g